bat merin ziye for işten tabur stredem hem. Gese gör yela balkonas kısa yerken. Dalga dalga gne Beyrut izofa. Pinç ağır gıpçe yavrigi sova. Yani pane, çe or zove zerke pane. Hovda gıpçe gör, im hoda savinç ağır gıpçe gör.